tanrısıyım. Çalmamaktan beri. Bu kadar nasıl gideceğim ekle. Dötçüme. Bu şu an şeyse orada şartı değil. Yapsa da aşırı çarşırmış. Dötçüme. Normalden beri. Çıra. Çıra da değil mi?